0: Tabii çok fazla bir soru. Sorunan noktası aynı kutuymuş.
1: Baby 37, you have background. Can you use 10-9?
0: Baby 37, you have background. Can you use 10-9? Baby
1: 37, you have background.